Yeryüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış. Son yolculuğum bilinmezdi. Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can senin

Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can seni, hayat seni, her şey elinde.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, Ulusal Haber Kanalı kimliği As TV, Ulusal Haber Kanalı kimliği ile canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması

0: gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmalarımıza ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Reklam. Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la namütenahi muhabbet.
6: Bursa Radyo S.

0: Saatler Hanımlar Beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Perşembe sabahını paylaşacağız sizlerle saat 10'a kadar. Dışarıda güzel bir hava. Dünkü yağmurdan sonra. Hayırlı uğurlu olsun efendim mazot fiyatı. 101 lirayı gördük. Bunu da gördük. Öyle miydi bak? Ben story de attım bir tane onunla ilgili. Ya tam şimdi yanlış rakam da vermeyelim. 101 vallahi, 101 küsür. Öyle insan içerleyip içerleyip geçiyor artık benzin istasyonlarının yanından. Eskiden şey vardı biliyorsunuz, hani biz hep 50 liralık alıyoruz diye. Şimdi 50 liralık almaya gidersen dövüyorlar adamı. Yapmayın onu. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi. Efendim ikinci pazartesisi de dediğimiz gündeyiz. Perşembe biraz böyle oluyor, uzun oluyor. Yani ikinci bir sendrom günü gibi geçiyor. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız. Buyurun sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

0: Bendeniz Haleyli bir radyonuzdaydı. Efendim bakınız çiftçi ChatGPT'ye oğluyla ilgili akıl almaz şeyler yazınca tutuklandı. Abi ne yazdığını yazma Allah aşkına ya. Brezilya'da 36 yaşındaki bir çiftçi 8 yaşındaki oğlunu öldürme planını ChatGPT'ye anlattı. Bu ciddi mi? Yapay zekanın güvenlik sistemi tarafından tespit edilen konuşmaların Amerika ve Brezilyalı yetkililere iletilmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı. Sen bak bir de şey düşünenler var ya mesela ChatGPT yazılanları kim okuyacak diye okuyor. Ve şimdi normal yazılanla ilgilenmez onlar işte böyle önemli şeyler yazarsan, ciddi şeyler yazarsan. Nedir muhtemelen şifre kelimeler vardır radara yakalanan işte nedir cinayet diyebilir, öldürmek diyebilir, hırsızlık diyebilir, tecavüz diyebilir. Hani bu bir takım şifre kelimeler vardır. Onları yazdığın zaman muhtemelen bir yerlerde bir ışık yanar. Aa bak bu birazcık zorluyor şansını diye. Sonra sen oradan devam edersen hop radara girersin. Evine kadar bulurlar. Brezilya'da bakınız efendim yaşayan şüphelinin oğlunu öldürmek ve ardından intihar etmek için plan yaptığı öne sürüldü. Soruşturmaya göre çocuk nafakası ödememek isteyen baba hayda. Niye doğurdun abi mesela o zaman? ChatGPT ile yaptığı görüşmelerde planını ayrıntılı şekilde anlattı. Ayrıca cinayeti gerçekleştirmesi için bir kişiye 50 bin real teklif ettiği ancak teklifinin kabul edilmediği belirtildi. Şüphelinin konuşmalarında zehir, silah ve saldırı planlarından da söz ettiği aktarıldı. OpenAI'ın güvenlik sisteminin uyarı vermesinin ardından dediğimiz gibi bakın bir takım böyle bazı kelimeleri kullandığı zaman mutlaka bir sinyal falan veriyorlar. Mesela bu sadece cinayet olarak düşünme mesela Trump yaz. Ona da bir yerden bir uyarı gelir mesela Trump yanında başka mesela kelimeler eklendiği zaman şu arkadaşla bir ilgilenin diye. Demiştik OpenAI'ın güvenlik sisteminin uyarı vermesinin ardından bilgi FBI'ya iletildi. FBI da Brezilya Adalet Bakanlığı üzerinden Espírito Santo'daki polise ulaştı. Polis şüpheliyi 19 Haziran'da planladığı saldırı tarihinden kısa süre önce gözaltına aldı. Bak evinde yapılan aramada 4 şişe kimliği belirsiz madde. Kimliği belirsiz. O da iyiymiş. Ve bir ip bulunduğu bildirildi. Şüpheli suçlamaları reddederken avukatı yapay zeka ile yapılan konuşmaların tek başına suçun kanıtı sayılamayacağını savundu. Avukatın da haberi yok galiba. Abi onlar kaydediliyor. Şimdi sen orada yaz güzel güzel şöyle yapacağım öldüreceğim böyle yapacağım öldüreceğim bilmem ne. Ondan sonra kanıt olarak ya. BBC'nin haberine göre şüpheli yaklaşık 54 günü cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme elektronik kelepçe takılmasına ve oğluna ve çocuğun annesine yaklaşmamasına karar verdi. Dava ile ilgili soruşturmanın sağ sürdüğü bildirilmiş. Yani bir zahmet yaklaşamasın zaten bir zahmet hatta yani burada bir cinayet teşebbüs var sonuçta. Yani bu kadar kısa sürede salınması da ne kadar doğru onu da bilemeyiz. 54 gün cezaevinde kalıyor sonra salıveriliyor. İşte aileye yaklaşmama cezası elektronik kelepçe falan ama... İnşallah yeterli olur öyle söyleyelim. O yüzden bakın bu çok farklı bir örnek olsa da hani şey yapmayın. Yani ChatGPT ile yazışmış olduğunuz şeyleri sadece hani baş başa bir sohbet gibi düşünmeyin. Yani ChatGPT olur işte Gemini olur fark etmez. Hani sen geçmişi kaydetmesen bile o geçmiş kaydediliyor. O konuda rahat ol yani. 8.24 saatler Radyo S'te. Aynur günaydın Mahmut Bey. Günlerden perşembe gününe gelmişiz süper diyor. Hadi o zaman öğrenelim neler oluyor hayatta demiş. Hiç öyle derdim yok çok şükür diyor. Mazot zammı ile ilgili. 101 lira ile ilgili. Mahmut Bey belediye arabalarını kullanıyorum. Mazotu onlar düşünsün demiş. Yalnız o kullandığınız arabalara da zam geldi. Şimdi o bir. İkincisi mesela öyle derdim yok diyorsunuz ya. Şimdi markete alışveriş yapmaya gidiyorsunuz ya. Hah marketlerin de arabaları var. Onların da depolara zam geldi. Mesela fırına alışveriş yapmaya gidiyorsunuz ya ekmek. Ha onun da arabası var. Bir pazara gidiyorsunuz ya mesela onu da söyleyeyim. Pazara gidiyorsunuz ya alışveriş yapmaya. Ha o pazarcıların da arabası var. Onlar mesela halden alıyorlar ya ürünü. Ha, o hale de onlar arabayla geliyor. Ya öyle bir hatırlatmak istedim. Yine, yine derdiniz olmasın. Aman aman olmasın da. Yeni bir güne bismillah tabii sevgili Hasan Pınar. Günaydın. Günaydın olsun efendim diyor. Hayırlı sabahlar. İsmet Çeşme'den selamlar saygılar demiş. Vay fotoğraf da göndermiş. Vallahi yaşıyorsunuz bu hayatı. Harika bir manzara. İyi tatiller efendim. Onlar ekstra değil efendim. Onlar hayatın gerçeği, ekstra değil onlar. Yani buradaki mazot meselesi, yani akaryakıta gelen zam meselesi sadece akaryakıtta o pompayı kullanarak aracına yakıt alanların derdi değil. Onu anlatmaya çalışıyorum efendim. Oraya zam geldiği zaman her şeye zam geliyor. O işin vitrini sadece. Selam, günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş, hoş bulduk. Günaydın sana da. Efendim perşembe sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Şimdi bir adet Gürşen dinleyelim. Canan fotoğraf göndermiş. Yine Alper'le bir sabah macerasındalar. Ama evet zaten şey, saçmalama hep uslu diyorum diyor. Evet zaten gayet güzel. Arka koltukta oturmuş. Çocuk kitabını açıyor, okuluna hazırlanıyor. Vallahi tebrik ediyoruz. Kocaman alkış gönderiyoruz hatta ona. Bir adet Gürşen dinleyelim, sonrasında devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

0: Gülşen. İtaat yok radyonuzdaydı.
1: Sen mi bana, ben mi sana? Aç aç
0: hopa.
1: Aç aç. Taparsın her santimine. Unutmasın.
0: Efendim bekar olanlar iyi dinlesinler. Onlar için bir hizmet. Bekarlara özel sevgili kiralama hizmeti başladı efendim. Hem de 7.000 liraya. Tabii şimdi burada insanın aklına başka şeyler geliyor olabilir de gelmesin. Akraba baskısından kaçmak, yalnızlıktan kurtulmak ya da konserlerde tek kalmamak için sevgili kiralamak Japonya'da son dönemin en büyük trendine dönüştü. Evet, bunları duyuyoruz Japonya'da. Hatta Tokyo'da programda da bahsetmiştik. Valilik şey kurmuştu efendim. Nedir o? Uygulama kurmuştu, aplikasyon. Devlet onaylı flört aplikasyonu. Hani baktım bu gençlerde bunlarla olmuyor ya deyip. Arkadaşlar bizler büyükleri olarak şu işe bir el atalım. Bunlar evlenemiyor bunlar. El ele tutuşmanın bile ekstra ücrete tabi olduğu, katı kurallarla yönetilen saatlik sevgili kiralama sektörünün merak edilen tüm detayları demiş. Bak mesela hani 7.000 lira verdin, saatlik kiraladın, konsere gittin. Konserde böyle bir romantizm falan filan, bir elini tutayım dedin, ekstrası var. Umarım sadece ev tut... Japonya'da son yıllarda hızla yayılan kiralık sevgili ve sosyal partner sektörü. Modern dünyada insanların yaşadığı yalnızlığa ve toplumsal baskılara karşı oldukça sıra dışı bir çözüm sunuyor. Anime dünyasından popüler kültüre taşınan bu konsept ilk bakışta şaşırtıcı görünse de ülkede oldukça profesyonel ve organize bir sistemle işletiliyor. Var Japonya bu böyle ya bunlar. Kiralık sevgili uygulaması etik kurallarla uygulanıyormuş efendim bak. Pek çok kişinin düşündüğünün aksine bu platformlar yetişkin içerikli hizmetlerden tamamen ayrılıyor. Zaten şimdi baktığın zaman adam bekar. Hani yani şimdi çok da detaylı giremiyorum konuya. Anlatmak anlatılır ama. Hani zaten rahat yani. Ha öyle söyleyeyim. Hani böyle bir şeye ihtiyacı olmaz. İstese. Süreç iki tarafın da güvenliğini sağlayan katı etik kurallarla yürütülüyor. Buluşmalar sadece kafe, restoran veya park gibi kamuya açık alanlarda gerçekleşiyor. Özel evlere, otellere ya da plaj gibi açık kıyafet gerektiren mekanlara gitmek kesinlikle yasak denmiş. Müşterilerin kiraladıkları kişilerin özel iletişim bilgilerini talep etme hakkı bulunmuyor. Peki mesela hani bir elektriklenme oldu. Orada kafede otururken çaktırmadan da mesela böyle bir Instagram'dır, telefondur. Çekilen fotoğraflarsa yalnızca izin ve ek ücret karşılığında sosyal medyada paylaşılmama şartıyla çekilebiliyor. Oho, telif hakkı var. Hizmetin temelini birlikte yemek yemek, sohbet etmek, el ele yürümek veya bir etkinliğe katılarak hoş vakit geçirmek oluşturuyor. Bak fotoğraf çekiliyorsun, tamam mı? Ama bunun için biraz daha para harcaman gerekiyor. Ama o fotoğrafı da sosyal medyada yayınlayamıyorsun. Bakın arkadaşlar sevgili yaptım diye. Sadece telefonunda bulunuyor. İşte şey arkadaşlarına gösterirsin yani. İşte ben de yengenizdeydik. Dün evet konsere falan gittik. Ya bu işte. Abi niye fotoğraf? Ya şu an duyulmasını istemiyoruz. Bu deneyimin temel saatlik ücreti ortalama 5.000 ila 6.000 Japon yeni. Bu ne? 1566 TL, 1879 TL arasında değişiyor. Hani 7.000 dediniz siz de, ne oldu? Bu şey mi? Hani giriş paketi. Ha bak, ancak hemen her acente en az 2 saatlik kiralama şartı koyduğu için daha ilk adımdan itibaren temel maliyet 10.000 ila 12.000 yen. Yani işte 3.000 küsürle, yani 3.100-3.700 arası değişiyor demiş. Ha yani evet, saatlik ücreti bu. 1500-1800 arası ama diyor ki bir saat olmaz abi, en az 2 saat. Hani gittisi geldisi var bunun falan filan, en az 2 saat. Öyle zaten bir hemen hemen 4.000 liraya yaklaşıyor fiyat. Hizmetin nihai faturası sadece saatlik ücretleri sınırlı kalmıyor. Kiraladığınız kişinin buluşma yerine gelebilmesi için ortalama işte 1.000 lira civarında ulaşım masrafı ekleniyor. Onu da sen karşılıyorsun. Belirli bir kişiyi tercih etmek isterseniz yaklaşık 650 lira tutarında seçim ücreti ödemeniz gerekiyor. Nasıl yani? Ha sen istediğini seçemiyor musun? Ha orada şey, katalogdan seçemiyorsun yani. Sadece diyorsun ki şu şeyde bir kiralık arkadaş arıyorum. Ama oradan katalogdan seçeceğim dersen bir de ek ücret daha var. Buluşma süresince tüketilen tüm yemekler, içecekler ve etkinlik biletleri de tamamen müşteri tarafından karşılandığına, ya evet öyle olması gerekiyor zaten. 2 saatlik mütevazi bir randevunun toplam maliyeti 5600 ile 7800 TL seviyesini bulabiliyor denmiş. Japonya'daki kiralama kültürü sadece romantik ilişkilerle sınırlı kalmıyor. Yoğun iş temposu ve sosyal izolasyonun yüksek olduğu ülkede insanlar farklı ihtiyaçlar içinde profesyonel kişilere başvuruyor. Bak mesela bunu çok iyi hatırlıyorum. Akrabaların evlilik baskısından kurtulmak için de profesyonel kişilere başvuruluyor. Bak aile yemeklerine sahte nişanlı götürmek. Böyle akraba yemeklerine gidiyorsun işte, ya hep sana şey diyor, ne zaman evleniyorsun, yok mu kimse falan filan. Hemen buradan kiralıyorsun sahte nişanlı. Seninle yemeğe geliyor. Bak iş yerinde yapılan bir hatayı telafi ederken yanında durup resmi özür dileyecek sahte ebeveyn tutmak. Hani annem babam başka yerde veya yaşamıyor diyelim. Hemen sahte ebeveyn tutuyorsun. Onlar geliyor seni, bizim oğlan şöyle bir hata yapmış. Vallahi iyi çocuktur be. İyi çocuktur aslında. Ya da yalnız gitmek istenmeyen bir konserde eşlik edecek arkadaş kiralamak son derece yaygın uygulamalar arasında yer alıyor. Günümüz dünyasında bireyselleşmenin geldiği bu nokta Japonya'da insan ilişkilerini güvenli ve sınırları belirlenmiş bir hizmet sektörüne dönüştürmüş durumda. Yani bunu bizde de yapmaya kalksan bizde de tutar ama bizde işte maalesef iş farklı amaçlara doğru gideceği için büyük sıkıntı doğurur. İnsanlar sadece bir hedef olarak yapıyor bu işi. Hani nedir? Etrafa sevgilim var havası vermek. Konsere yalnız gitmemek. Aile baskısı, efendime söyleyeyim, kurtulmak, akraba baskılarından niye evlenmiyorsun? Sadece bu amaç doğrultusunda. Ve Japonya'da bu hakikaten yıllardır yapılıyor. 8.36 saatler. Her şey para. Sağ elimle sol elimi tutarım. Yine de ödemem para. Kiralık para ödemezsem gidecek demiş Aynur. Mazotu olanlar düşünsün. Efendim 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Çok kısa bir reklam aramız olacak. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Bursa Radio F.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Reklam.
5: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Saydın radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarkan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Kafamın içini bir salsaydın. Şunu nasıl yapıyorlar ya? Bunu nasıl yapıyorlar ve bunu biz niye yapamıyoruz ya da bizim başımıza niye gelmiyor? Biz de parklarda gezdik. Biz de dağ bayır gezdik, çıktık, kamplar kurduk. Bak, parkta gezerken yerdeki parıltıyı fark etti, bir anda zengin oldu. Ha, bu şey, bu direkt elmas bulmuş bu. Amerika'da bir parkı ziyaret eden Casey Smith, yürüyüş sırasında yerde park ettiği taşın 3.09 karatlık, ooo maşallah, beyaz elmas olduğunu öğrendi. Peki o düşmüş mü, hani böyle yüzük falan mı düşmüş, yüzükten mi düşmüş? Yoksa direkt hani oradan yerden mi fışkırmış? Yerden pek Bir tane şey vardı, Amerika'daydı galiba, böyle bir elmas parkı gibi bir şeyler vardı. Ara ara oluyordu orada öyle. Evet evet, doğru, bak orasıymış. Pensilvanya'dan Arkansas'taki Elmas Krateri Eyalet Parkı'na gelen simit, sürülmüş toprak üzerinde alışılmadık bir parıltı fark etti. Yani şimdi oraya geliyorsan zaten bunun için geliyorsundur kısmen. Ya da en azından hani aklının bir köşesinde vardır yani. Gideyim şurada yürüyeyim de belli mi olur bir elmas melmas denk gelir bir yerden diye. İncelenen taşın renksiz, düz ve pürüzsüz yapıya sahip doğal bir elmas olduğu belirlendi. Bak, simit park içinde yürürken toprakta diğer taşlardan farklı görünen bir cisim fark etti. Konum bilgisi. Yerden aldığı taşın daha sonra 3.09 karatlık beyaz elması olduğu tespit edildi. Küçük bir boncuk büyüklüğündeki elmasa simit tarafından Zanovia Özgürlük Elması adı verildi. Ne kadar bu? Değeri ne kadar bunun? Tamam, sen hani isim verdin de. Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda ziyaretçiler değerli taş ve mineral aramak için ayrılmış 37 dönümlük alanda kendi aramalarını yapabiliyor. Evet, böyle bir şey var. Parkın kurallarına göre ziyaretçilerin alanda buldukları elmasları ellerinde tutmalarına izin veriliyor. Bu nedenle Smith'in bulduğu 3.09 karatlık taş da kendisine ait olacak. Ha, ellerine tutmalı, hani şey, oradan çıkartabiliyorsun yani. Ha, elle tutmalı, efendim, parkımızda gezdiğiniz süre boyunca elinizde tutabilirsiniz. Öyle değil, götürebiliyorsun yani. Bölge doğal volkanik yapısı nedeniyle elmasların yüzeye çıkabildiği alanlardan biri olarak biliniyor. Doğal erozyonun zaman içerisinde yer altındaki taşların yüzeye yaklaşmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Parkta yapılan aramalarda bugüne kadar binlerce değerli taş bulundu. Ziyaretçiler de sürülmüş toprak üzerinde veya yüzeye yakın bölgelerde elmas arayabiliyor denmiş. Bak, 40 karatı aşan elmas da bulmuşlar. 1920'li yıllarda, vay, 40 karatı aşan. İşte Amerika'ya gittiğin zaman böyle bir plan da yapacaksın. Yani bir gününü veya iki gününü buraya ayırıp, hani en azından belki böyle masrafları çıkarma adına. Şanstır, belli mi olur yani, denk gelir. Alırsın, zaten elinde tutmana izin veriyorlarmış. Bozdurmayı bir yerde halledersin yani. Çok sorun olacağını sanmıyorum. 8.47 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Perşembe sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Dışarıda güzel bir hava var. Özellikle dün birdenbire yağmur yağınca, aman yarabbi sonbahar geldi, şöyle oldu böyle oldu, bundan sonra böyle falan filan dedik ama değil. Yani tabii ki yine havalar eskisi kadar sıcak olmayacak ama en azından şöyle, bugün 25, yarın 26, sonrasında salıya kadar 28 dereceleri göreceğiz. Salı tekrardan, hatta salı ve çarşamba tekrardan yağmur görünüyor şimdilik, eğer planda bir değişiklik olmaz ise. Selma kolay gelsin Mahmut Bey, iyi günler dilerim demiş, teşekkür ederim, günaydın. Aydın abi, arabada dinliyorum valla, sabahları dinlemeyi özlemişim, hoş geldin diyor. Yani hoş bulduk da ben zaten buradaydım. Ama daha geç saatte. Bu arada bu pazartesiyle beraber herhalde. Şimdi yarın gerçi tekrardan söylerim, hatta sosyal medyadan da duyururuz tabii ki de. Programımız 7'ye çekilecek. 7-9 olacak yani eskisi gibi. Bir bakalım hani, çünkü niye böyle olacak diyorum. Ucu açık konuşuyorum. Aynı zamanda televizyon yayını da olduğu için ikisine beraber bir operasyon yapmamız gerekiyor benim. Hani öyle dengelememiz gerekiyor. Bakalım şimdi yeni yayın dönemi hazırlıkları devam ediyor. Bitti bitiyor daha doğrusu. Bugün falan artık duyururuz herhalde. Pazartesiyle beraber böyle bir şey olacak. Bir adet Gökçe dinleyelim efendim. Pamela ile beraber ondan sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakçı.

ve Pamela. Adresler karıştı, radyonuzdaydı. Efendim, yurdum insanı rahat durmuyor yine. Aksaray'da bakın, yol ortasında dans eden iki genç, kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye devam edince sürücüye ceza yağdı. Çekici olayını yanlış anlamışlar biraz. Olay Aksaray'ın en işlek caddesi olan Ebul Feyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşanıyor. Bak, video var. Edinilen bilgiye göre iki genç müzik eşliğinde yol ortasında dans ederek kendilerince eğlendi. Böyle biraz daha vari kıyafetler. Nasıl da Arap vari. Deli, sosyal medya için yapılmış. Sonra çekici var. Çekicinin üzerine çıkıyorlar. Orada da ilginç bir şekilde dans etmeye devam ediyorlar. Şimdi insanların dans etmesinde sıkıntı yok. Ki etmeye güzel bir şeydir yani. Ama böyle olur olmadık yerde. Bir mesela bazen hatta şey geliyor işte, özellikle şimdi sonbaharla beraber görürüz yağmurlar falan daha bir kendini göstermeye başlasın. Sonbaharda dans eden çiftler falan görürüz, böyle güzeldir de onlar. Böyle nedir hani, sakin bir yerde yağmur altında kamerayı koyarlar, hemen birkaç figür sergilerler, güzel gelir göze. Bunlar yol ortasında. Sonra oradan çekicinin üstüne binip çekicinin üzerinde. Bir de mesela yapmış olduğu dans pek sanatsal görünmüyor. Verilmiştik. Bu sırada kavşağa gelen bir araç çekicisinin çekici kısmına binen iki genç seyir halinde de dans etmeye devam etti. Ki bu çekici muhtemelen oraya sanki hani daha önce anlaşılmış gibi sanki, bilemiyorum. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bunu bir ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, çekici sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince acımamışlar. Araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira. Trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten 25 bin lira. Olmak üzere toplam 35 bin lira ceza yazdı. Abi arkadaşlar arızalanmış, onları çekiyordum. Normalde evet, siz de zaten videoda göreceksiniz, bozulmuş bunlar. Bana haber verdiler, ben de onları çekmeye geldim yani. Birileri de kameraya çekmiş, ben ne yapayım? Böyle ufaktan bir yazmışlar efendim, emniyet müdürü trafik şube acımamış. Hayırlı uğurlu olsun. Selam diyor ki çok çekici olmuşlardır bence. Yok. Yani diyorum hani böyle böyle Arapların giydiği hani böyle kıyafetleri düşün o şekilde. Kim olduklarını bilmiyorum, yazmamışlar. Ah, bu sosyal medya ve sosyal medyada bir beğeni uğruna harcanan böyle zamanlar. Hadi bunlar yine iyi, bak bunlar yine iyi, ben size söyleyeyim. Yani tamam, orada çekiciye daha çok yazmışlar işte, insan taşıdığı için orada insan taşımaması lazım falan filan, ama bunlar yine kötünün iyisi, bak öyle ya da böyle eğlenmişler. Peki ya trafikte böyle makas atarken video çekip bunları yayınlayanlar, drift yaparken falan böyle. Onlar çok daha sıkıntı maalesef. Özür, kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bana bize gelmez o şanslardan. Neyse, çıkmadık candan umut kesilmez diyelim. Ha, taşla ilgili. Elmasla ilgili. Taş bile bulsak bizi borç çıkartır diyor. Şaşkınlık kolay değil. Gerçekten normali yok. Çekiciyle öderler cezaları demiş. Yani evet, yazılmış artık. O çekicinin artık. Yani çekici ödeyecek. Ama hani diğerleriyle ilişiği nedir ne değildir, aralarında pay ederler mi etmezler mi, onu bilemiyoruz efendim. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Yeni saatte de programa katılabilirsiniz. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız olacak. Ara sonrasında buradayız, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Basın radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ali Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarca, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hoppa. Bu neymiş? İşten kovulduğu servet sahibi oldu. Nasıl yani, tazminatla mı? O nasıl bir tazminat? Ama öyle normal tazminat değil. Bak, Fransa'da işten çıkarılan bir çalışan fesih belgesindeki yetkisiz imzanın mahkeme tarafından geçersiz sayılması üzerine 242.595 euro tazminata hak kazandı. 242.000. Bir otomobil bayisinde ticari direktör olarak çalışan Thomas, ağır kusur gerekçesiyle işten çıkarıldı. Yaklaşık 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından fesih mektubunu imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunun kanıtlanamaması davanın sonucunu değiştirdi. O imzayı kim attı peki? Yani çıkışta nedir? Kimse bunu artık müdür falan filan, onun imza atması gerekiyor. Yoldan geçen birine... Bak, 1998 yılından beri şirkette çalışan Thomas, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri ve ekip taleplerine yanıt vermeme gibi gerekçelerle görevden uzaklaştırıldı. Tamam, olabilir. 22 Temmuz'da ise işine son veriliyor. Haziran'da görevden uzaklaştırılıyor, sonra işine son veriliyor. Ancak fesih mektubunun altında bulunan vekaleten ifadesi dava sürecinde öne çıktı. İmzada. Belgeyi imzalayan kişinin Thomas'ın çalıştığı şirketin değil, grubun bodro işlemlerini yürüten başka bir firmanın insan kaynakları sorumlusu olduğu belirtildi. Bak, şirkette de çalışmıyor yani. Grubun bodro işlemlerini yürüten başka bir firma. Orada otururken ben canım sıkıldı, çıkarttım efendim yani. Bana çıkart dediler, ben çıkarttım, bastım imzayı. Gerisi beni bağlamıyor. Şirket fesih belgesini imzalayan kişinin işveren adına karar alma yetkisine sahip olduğunu mahkemede kanıtlayamadı. İlk derece iş mahkemesinden sonuç alamayan Thomas dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Üst mahkeme belgeyi imzalayan kişiyle işveren arasında gerekli yasal yetki bağının kurulamadığına hükmetti. Bu nedenle fesih işlemi usulen geçersiz kabul edildi. İmza yetkisindeki sorun nedeniyle mahkeme şirket tarafından Thomas'a yöneltilen ağır kusur iddialarının içeriğini değerlendirmeye gerek bile görmemiş. İşten çıkarmanın gerçek ve geçerli bir nedene dayanmadığına karar verilerek çalışanın tazminat ve diğer işçilik haklarının alacaklarının ödenmesine hükmediliyor. Vay arkadaş. Bak, 6 yıl süren yargılama sürecinin ardından karar onandı. Thomas için 130 bin euro maddi tazminat, 60.600 euro kıdem ve işten çıkarılma tazminatı, 27.270 euro ihbar süresi ödemesi ve 10.000 euro kötü çalışma koşulları tazminatı belirlendi. Yani kitlemişler her açıdan, buldukları her açıdan kitlemişler. Görevden uzaklaştırıldığı döneme ilişkin maaş ve izin alacaklarıyla birlikte şirketin ödeyeceği toplam tutar 242.595 euroya ulaştı. Bundan sonra böyle işten çıkma çıkış belgelerini falan iyice bir okumak lazım. 242.595 lira arkadaş. Hayır, şirket bunu hak etmiş, net söyleyeyim. Yani bu kadar böyle bir işlemde bu kadar acemice davranılması. Tamam, bak, işten çıkartma olabilir. Performansını beğenmiyorsundur, ne bileyim, olabilir yani. Tabii keşke olmasa ama maalesef iş hayatında bunlar var. Hal böyleyken daha önce hiç mi veya daha önce hep böyle mi yaptığınızda aynı yöntemi devam ettirdiniz? Bak, biri dikkatini çekiyor, birine dikkatini çekiyor. İş buraya kadar geliyor ondan sonra. 9-12 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Perşembe sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi. Bakıyorum şöyle bir taraftan, hem sosyal medyaya falan.

bize sözle söylüyorlar demiş Nihat. Ya o tabii sözle söylenir, onun sonrası resmi kısmı var tabii. Öyle hani sözle olmuyor o işler. Bir adet Barbaros dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

bu radyonuzdaydı. Bak bu herhalde yeni bir yöntem oldu artık. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de aranan bir şahıs kadın, yani kadın kılığına girmemişti. Kadın olmuştu ameliyatta, operasyonla. 7 yıl mı ne araması vardı galiba. 7 yılı bir ceza tam hatırlamıyorum. Programda geçmiştik ama konuyu, dinleyenler hatırlar. Operasyonda kadın olmuştu, yakalanmamak için yakalandı. Bu galiba yeni trend olarak dünyada yaygınlaşmaya başladı. Bakın Brezilya'da 80 cinayetten aranan suç makinesi adam kucağında 2 yaşında bir çocukla kadın kılığında yakalandı bu da. Bu ama kadın kılığında, bak bu. Diğeri bizdeki direkt olarak kadın olmuştu. Operasyonla. Brezilya'da geniş çaplı bir polis takibinden kaçmak için peruk takıp kadın kılığına giren ve kucağında 2 yaşında bir çocukla dolaşan, çocuk gerçek ama. Oğlum çocuğu nereden buldunuz abi, onu da işte yani. 33 yaşındaki Alves da Silva emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hakkında ağırlaştırılmış cinayet suçlarından çıkarılmış 5 ayrı tutuklama kararı bulunan şüpheli, 48 saat süren takibin ardından federal otoyolda gözaltına alındı. Kadın kıyafetleri giymesine ve ojeli tırnaklarına rağmen göğsündeki belirgin dövmesi sayesinde, bari göğüs dekoltesi vermeseydi.

Tamam hadi bir şey yapıyorsun, bir işe kalkışıyorsun. Bak orada evet fotoğrafta belli oluyor. Deko şey dövme. Bari kapataydın. Efendim daha etkileyici olur diye. Kadın kıyafetleri giymesine ve ojeli tırnaklarına rağmen göğsündeki belirgin dövmesi sayesinde teşhis edilen zanlının gözaltına alındıktan sonra polise soğukkanlılıkla tam 80 cinayet işlediğini itiraf ettiği bildirildi. Artık zaten itiraf etsin. Hani bir kaçacak yer kalmadı, iki kaçmak için her yolu denemişsin artık belli. Bu son çare olarak bunu da yapmışsın, bunda da başarısızsın. Daha da zorlama yani. Çocukla da herhangi bir bağ bulunmamış bu arada. 2 yaşında çocuk var ya kucağında. Paraiba eyaletine bağlı Mulungu Belediyesi yakınlarında yakalanan Alves da Silva'nın yakalandığı sırada kucağında tuttuğu 2 yaşındaki çocukla hiçbir akrabalık bağının bulunmadığı ortaya çıktı. Çocuğu da çalmış herif ya. Sağlık durumu iyi olan çocuğun zanlının yanına nasıl geldiği yetkililerce incelemeye alınırken polisin ilk etapta 16 cinayetle ilişkilendirdiği şüphelinin verdiği ifade soruşturmanın seyrini derinleştirdi diyor. 80 cinayet arkadaş. 80 cinayet işliyor ve bu zamana kadar yakalanmıyor. En nihayetinde artık bir ipucu buluyorlar, peşine düşüyorlar. Federal otoyolda da kadın kılığına girmiş bir halde o dövmeden nasıl pişman olmuştur sen düşün artık. O dövme sayesinde yakalanıyor. Devam ediyoruz. Hey Allah'ım yarabbim. Hey. Dünya enteresan bir yere geliyor vallahi. Yok mu böyle uzay fetihleri falan filan? Gerçi uzay diyoruz, şimdi uzayda da sıkıntı olmaya başladı. Amerika uzaya silah koymaya çalışıyor. Çin diyor ki sen ne yapıyorsun? Ya bari arkadaş bir savaşacaksanız savaşın siz de vallahi. Hani bir o stres bir boşalsın bak. Hakikaten. Yani bir o oradan sürekli bir ara geçen bir görüştüler falan filan ama o görüşmeler hikaye tabii. Bir şey olacağı yok o görüşmelerden. Şimdi uzayda birbirlerine karşı bir rekabete başladı. O onun sinyallerini kesmeye çalışıyor. İşte öteki oraya silah koymaya çalışıyor. Öteki diyor ki sen niye oraya silah koyuyorsun? Hani artık şey uzayda da huzur yok yani. Ay'a gitsek falan filan diyeceğiz ama o da oralarda sıkıntılı. Efendim bir adet Aydan Kahraman dinleyelim. Sonrasında buradayız.

0: Yunus'daydı. Belçikalı milletvekili efendim. Gece boyu mecliste kalmış. Gece boyu sabaha kadar. Ama meclisin tuvaletinde. Abi nasıl orada mahsur kaldın ya? Belçika'da milletvekili Frederik Erens, parlamento binasındaki tuvaletin kapısının kilitlenmesi üzerine geceyi içeride geçirmek zorunda kaldı. Bu da fena bir şey ama ya. Hani düşün, herhalde mesai bitiminde biraz gitti. Böyle millet falan dağılmıştı falan. Milletvekilleri, milletler. Tam o sırada içeri böyle bir bakmıştır belki çalışan. Hani kimse yok diye kapıyı kilitlemiştir. Telefonunu da yanında bulundurmayan Erens. Ah be abi. Yaklaşık 13 saat sonra temizlik görevlisi tarafından kurtarıldı. Peki bunun hiç danışmanı falan filan yok mu ya, böyle arayan soran? Hani sayın vekilim neredesin de filan, ulaşamıyoruz size. Tamam, telefondan ulaşamıyorsun da bir böyle hani en son meclisteydi, meclisi bir gezersin. Bir ortalığı ayağa kaldırırsın hatta, vekili ulaşamıyorum diye. Tabii onlardaki çalışma sistemi nasıl bilemiyorum. Bizde danışmandan bol bir şey yok. Belçika'da Flaman Parlamentosu üyesi Frederik Erens, parlamentonun ek hizmet binasında girdiği tuvaletin kapısının kilidinin sıkışması nedeniyle, o kimse de kilitlemiyor, kilit sıkışıyor, saatlerce içeride mahsur kaldı. Kır kapıyı abi. VRT'nin haberine göre aşırı sağcı, tamam bilmem ne partisinin milletvekili Erens, parlamento çalışmalarını tamamladıktan sonra ek hizmet binasındaki tuvalete gitti. Olur, insanlık hali, normal. Ancak kapıyı açmaya çalıştığında kilidin sıkıştığını fark etti. Yani çıkarken. Erens'in yaşadığı talihsizliği daha da zorlaştıran ayrıntıysa telefonunun yanında olmamasıydı. İşte böyle biraz böyle bulunduğun yerden uzaklaştığında telefonu al yanına. Bu tuvalette olsa. Onu hani insanın telefonunu tuvalete götürmesini anlarım. Eyvallah da mesela tuvalette telefonla konuşulmasını ben. Abi adam oturuyor konuşuyor ya. Tuvalette falan. Arada ses tonu değişiyor konuşurken normal olarak. Fiziksel aktivitelerden dolayı. Ama da adam konuşuyor ama yani hani dünyayı mı kurtarıyorsun abi? 2 dakika bekle, çıkınca rahat rahat konuş. Hem sen rahatsız olma, hem bir de karşı taraftaki de bence anlıyordur ha. Çünkü sifon sesi falan geliyor arada. Binadaki diğer çalışan ve milletvekillerinin de mesailerini tamamlayarak ayrılmasıyla Erens dışarıdan yardım isteme imkanı bulamadı. Yaklaşık saat 17 sıralarında girdi tuvalette mahsur kalan milletvekili, gece boyunca içeride kaldı. Erens ancak ertesi sabah saat 6 civarında binaya gelen temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla dışarı çıkabildi demiş. Demek ki akşam kimse kontrol etmiyor hani böyle bir tuvalet temizliğini falan, sabah bırakıyorlar her şeyi. Geceyi kapalı bir alanda geçirmek zorunda kalan milletvekili kurtarıldıktan sonra oksijen yetersizliği endişesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. O oksijen yetersizliği değildir o. O panik ataktır o, ben sana söyleyeyim. Orada oksijen yetersizliği zaten, onların havalandırması var. O paniktir o da. O şekilde söylememişlerdir. Abi bunu da kimse yaşamak istemez ama ya artık yani. 9.26 saatler. Ay ay, hadi bir yollara bakalım. Perşembe sabahı trafik ne alemde? Genel olarak şu an iyi. Yani işlere gidilmiş, okullara gidilmiş anladığımız kadarıyla. İzmir yolunda Özrek Park AVM sonrasında biraz yoğunluk var ama normal bir yoğunluk. Öyle can sıkacak türden değil. Yoğun akıcı diyelim. Devamında küçük sanayiye falan gayet geliyorsunuz, geçiyorsunuz. Küçük sanayide biraz yoğunluk var. O standart zaten değişmiyor. Sonrasında sevgili dinleyenler, Beşevler metroyu geçtikten sonra yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Haberiniz olsun. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı civarı yoğun ve yoğun akıcı, öyle söyleyelim. Nilüfer metroya kadar bu böyle. Acemlere girişte yine yoğunluk var. Acemler hatta giriş bölümü oldukça yoğun diyebiliriz. Hem Mudanya yolu birleşimi hem de İzmir yolu birleşimi bu yoğunluğu katlıyor tabii ki. Ve Acemler çıkışına doğru trafik normale dönüyor derken çıkıştan hemen sonra tekrar yoğunluk başlıyor. Paşa Çiftliği civarı oldukça ağır ilerliyor. Sıra meşelere kadar biraz zahmet yaşıyorsunuz. Sıra meşelerden sonra durum iyi. Kültür Park metroyu geçtikten sonra kısmen bir yoğunluk var. Orada zaten işte alt parmak dönüşler falan filan derken sonrası yine durum iyi diyebiliriz. Kent meydanından sonra yoğun akıcı bir trafik sizleri bekliyor. Karşı yöne baktığımız zaman karşı yön gayet iyi. Herhangi bir sorun yok. Acemler'de sadece Paşa çiftliğinden çıkıp Acemlere girişte bir yoğunluk var. Acemler oldukça yoğun. Acemler çıkışa kadar bu yoğunluk devam ediyor. Şöyle devam ettiğimizde sonrasında normal yoğun akıcı bir trafik sizleri bekliyor küçük sanayiye kadar. Mudanya yolunda sevgili dinleyenler şehir merkezi istikamette baktığımız zaman İhsaniye metroya gelmeden önce yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Devamında ağır ilerleyen bir trafik var. Sebep acemlerle birleşme. Karşı yöne baktığımızda ise Korupark civarında yine trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Devamında Geçit kavşağına kadar trafik ağır ilerliyor. Hatta Korupark öncesinde bu yoğunluk var. Yani şöyle Hamitler Fethiye metro öncesinde yoğunluk başlıyor. Bu şekilde ağır ilerlemeye başlıyorsunuz. Nereye kadar? Geçit'e kadar bu yoğunluk devam ediyor sevgili dinleyenler. Haberiniz olsun diyelim. Görebildiğimiz yerlerde manzara bu şekilde. Göremediğimiz yerlerde sizler varsınız. Vereceğiniz bilgiler kıymetli. Çok kısa bir reklam arası. Ardından buradayız. Ayrılmayın.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Ne güzel olmuş bu düzenleme böyle. Suat Suna şarkısıdır Zor Bulursun. Suat Suna ve Yıldız Tilbe beraber söylemiş efendim. Pekala. Hanımlar beyler, namusun ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım ve astroloji dünyasına bir uzanalım. Peri masalı gibi bir hayat başlıyor denmiş. Servetlerine servet katacak olan 3 burç. Bu burçlardan biriyseniz iyi, ne güzel, zengin oluyorsunuz. Değilseniz de her şey bitmiş değil. Bu burçlardan biriyle daha böyle samimi olmak suretiyle bu servete belki ortak olabilirsiniz. Bak, astrolojik yorumlara göre 3 burç maddi açıdan şanslı bir döneme adım atabilir. Ya atabilir falan filan demeli. Atıyor mu atmıyor mu? Biz de ona göre tavrımızı belirleyeceğiz. Geçmişteki emeklerinin karşılığını alma ve yeni finansal fırsatlarla karşılaşma ihtimalleri gündeme geliyor demiş. Hangi burçlar bunlar? Hazır mıyız? İlk burcumuz Yengeç. Online mısınız yengeçler? Kendi çabalarıyla maddi hedeflerine ulaşmak isteyen yengeçler bu dönemde daha kararlı adımlar atabilir. Astrolojik yorumlara göre Koç burcundaki Neptün'le Kova burcundaki Plüton'un etkisi yengeçlerin tereddütlerini geride bırakmasına yardımcı oluyor. Bak ben mesela Kova burcuyum ve bu listede ben yokum. Üzgünüm kovalar, yani biz servete servet katamıyoruz, biz devamlı aynen. Ama bak servete servet, bak kendimize hayrımız yok ama gidiyoruz yengeç zengin olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Biz de bir acayibiz yani. İkinci burcumuz. Aslanlar online mısınız? Hadi iyisiniz. Aslanlar aslan burçları için bu dönem iş ve gelir konularında yeni gelişmeleri beraberinde getirebilir. Yaşanacak değişiklikler başlangıçta soru işaretlerine neden olsa da bunların maddi durum üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor denmiş. Astrolojik değerlendirmelere göre Neptün ve Plüton'un gökyüzündeki konumları aslanların geçmişteki kararlarını yeniden gözden geçirmesine yardımcı olabilir. Hatalı adımlarla başarıya katkı sağlayan tercihleri ayırt edebilen aslanlar aynı yanlışları tekrarlamaktan kaçınabilir. Ama kaçınmaya da bilir. Buradan bunu anlıyoruz. Evet, kaçınabilir. Böyle bir ihtimal var aynı hataları yapma konusunda. Hatadan dönebilir diyor ama bilirli konuştuğu için dönmeyebilir. Ve servetine servet katacak son burcumuz Oğlak Burcu. Online mısınız Oğlaklar? Maddi başarı konusunda disiplinli tutumlarıyla öne çıkan Oğlaklar, yani cimri demiyor da disiplinli diyor. Bu dönemde geçmişte elde ettikleri kazanımlardan güç alabilir. Daha önce başardıkları hedefler yeni finansal adımlar için motivasyon kaynağı olabilir. Neptün'ün Koç burcundaki, Plüton'un ise Kova burcundaki, bak yine biz konumunun etkili olduğu bu süreçte Oğlakların karşılarına çıkan fırsatları daha dikkatli değerlendireceği öne sürülüyor demiş. Çalışkanlıkları ve istikrarlı yapıları sayesinde hedeflerine odaklanabilecek olan Oğlaklar, maddi durumlarını geliştirme fırsatı yakalayabilir. Astrolojik yorumlarda bu burcun finansal kazanımlarının tesadüfen çok planlı hareket etme ve doğru zamanı değerlendirme anlayışıyla ilişkilendirildiği ifade ediyor denmiş. Evet, bu dönemde Oğlak burcuysanız, Aslan burcuysanız, Yengeç burcuysanız efendim hadi iyisiniz. Servete servet katıyorsunuz. Paralar çoğalıyor. Bu burçlardan biri değilseniz çevrenizde mutlaka vardır yengeç, aslan, oğlak. Onlara karşı biraz daha yakınlaşmak suretiyle bu servete belki ucundan siz de ortak olabilirsiniz sevgili dinleyenler. 9.42 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6 burası. Bak Aynur, oğlak diyor, çalışmaya devam demiş. Ama servet geliyor. Para sayma makinesi gidiyorum almaya diyor bu haberden sonra. Kenarda bulunsun.

Senan diyor ki aman bırak, bir yıldır bizi yiyorlar, bir cacık olmuyor demiş. Ben yengeç burcunu bırakıyorum artık diyor. Vallahi bak kova burcu için de bundan ne kadar 2-3 yıl öncesi içindi galiba böyle şeyler vardı. Bir şey olmadı. Ama sen yine de bırakma. Şey ne o, bir umut, yaşamak bir umuttur. Öyle bir şey değil mi o? Ay ay ay. Yani tabii bunlar bak havadan gelmiyor. Yani hani yaptığın işlerde falan filan işte diyor. Öyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur. Mesela aslanlar için de işte geçmişte yaptığı hataları tekrarlamazsa diyor. Yani o zaman o hatanın da direkt olarak hani ne olduğunu söylemek de lazım bence. Ne onlar da önemli. Bir Demet Sağroğlu dinleyelim efendim. Çağan Şengül'le beraber. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayacağız artık. Son çeyreğe giriyoruz.

0: Aşkın Nur Yengi, Pembe Dizi Radyonuzdaydı. Ve efendim bugün de gitme vakti geldi. Perşembe sabahını paylaştık sizlerle. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri. Yarın sabah saat 8'de yine burada Radyo S'te Namı Cenayi Muhabbet'te bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal düşman beldenin yaman güzeli.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: hani bensiz değilsin.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz
4: olmaz. Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
6: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
0: Reklam.
7: Radyo S. Güne Bakan başlıyor. Güne Bakan.

Unutulur mu bilmiyorum ama unutulmaz şarkılarla sizlerle birlikteyiz. 13.07 saatler. 95.6 Radyo S'te Unutulmayanlar. Banu Kırbay'la Unutulur'la başladı. Ve yine birbirinden değerli isimler, sesler. Eski ama eskimeyen, unutulmayan şarkılarla sizlerle. Tam bir saat boyunca, ardından da diğer saatimizde yeni şarkılarla. Herkese merhaba. Güne Bakan başladı. Hoş geldiniz programımıza.

Rana Alagöz, her şey bitmedi bitemez. İstekleriniz gelmeye başladı bile, varsa yine 70'lerden 80'lerden. İkinci yarım saatte de 90'lardan şarkılar çalacağım. WhatsApp hattımız 0533 155 4000, 0533 155 4000. İsteklerinizi bekliyoruz. Sevimli Müspekkan var sırada. Şarkısı Bana Yalan Söylediler.

Seni gidi vurdum duymaz. Sezen Aksu bizlerle birlikteydi. Ve günün ilk istek şarkısı sevgili Mahmut'un isteğiyle Ezgi'ye, İlhan'a ve bana göndermiş şarkıyı Özdemir Erdoğan seslendirecek. Gurbet.

Sevgili Cahit'in isteğiyle Nükhet Turu Melankoli ile geldikten sonra kısa bir reklam arası öncesi biraz hareketlenelim, sonra reklamlara bağlanacağız. Sevda

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Bir Şehrazat şarkısı ediyor, sözü bestesi Şehrazat'a ait. Hesap Ver ve Aşkınur Yengi geldi ikinci albümden. Ardındansa Levent Yüksel dinledik. Onun da ilk albümünden, yine sevilen şarkılarından bir tanesi, Kadınım. Unutulmayanlar Asya ile devam edecek. 95 yılında yayınladığı, kendi ismini taşıdığı, onun da ilk albümüdür. Albümün böyle kıyısında köşesinde kalmış, keşfedilmeyi bekleyen şarkılardan bir tanesiydi zamanında. Keşfeden keşfetti, çok çaldı, çok dinledi. Bugün biz de bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Asya, neyleyim?

Ankara'da abisi olanlar, Ankara'da akrabası olanlar, Ankara'da olanlar. Bir ara ne çok sevilmişti bu şarkı yine. Grup Gündoğarken'den, 1992 yılından Ankara'dan abim geldi, geldikten sonra. Yine aynı yıl çıkardığı albümünden Fatih Akoç'la devam edeceğiz. Unutulmayanlara. Şarkının adı Tutuşacaksın.

Bir Kayan şarkısı istenmiş. Şarkı bana bırakılmış. Nilüfer yorumuyla çalacağım. Mor Menekşe. Umarım

0: Diyorum ya, bazen benim aklıma gelmiyor bazı şarkılar özellikle. Siz nerede duyuyorsunuz, nereden keşfediyorsunuz, nereden aklınıza geliyor da istiyorsunuz, vallahi anlamıyorum. Öyle bir şarkıyla bitiriyoruz unutulmayanları. 93 yılından bir Emrah şarkısı. O albümde artık küçük. Vasfı yoktu, sadece Emrah olarak çıkarmıştı albümünü. Haydi şimdi gel. Emrah. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra günümüzdeyiz. Gönderiyoruz istek sahibine.
1: Bursa Radyo S.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
3: Reklam.

0: Unutulmayanların hemen ardından 95.6 Radyo S'te. Güne Bakan'ın ikinci saatini Berkay'la açtık. Bir Aşkın Rüyengi klasiği Ayrılmam'la bizlerle birlikteydi. Ferhat Köçer'le devam edeceğiz ki Ferhat Köçer'in fırından yeni çıkan taptaze Dumanı Üstünde şarkısı aslında sonbahara özel bir şarkı. Sonbaharın hüznünü hissettiren yeni duygusal bir balat. Söz beste kendisine ait, düzenlemeyi Sonay Yağız yapmış. Mix ve Mastering'te ise Arzu Alsan ismi var. Ferhat Köçer 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde vereceği Bakü konserinin ardından bu şarkının klibini Bakü'de şehrin tüm güzelliğini gözler önüne serecek görüntülerle çekeceğini iletmiş. Yani 18 Ekim tarihinden sonra, tabii ki montajı falan da hazırlandıktan sonra, artık Kasım'a doğru izleriz bu şarkının klibini. Ve şimdi ilk kez Radyo S'te Güne Bakan'da Ferhat Köçer ve Mutluymuş Gibi Yapma.
1: Mutluymuş gibi yapma.

Soner Sarıkabadayı'nın söz ve bestesiyle, kendine has yorumuyla Gökhan Türkmen geldi radyolara, açık adresiyle. Soner Sarıkabadayı şarkılarının zamanında ilk seslendiren isimlerden bir tanesiydi Sertab Erener. Arda arda böyle iki aynı ismin şarkısı olsun istedim. Bu şarkı da Sertab Erener'den, Koparadan Çiçekler. İyi ki.

Aksan Radyo SSS. Ve beklenen akşam geldi. Türk rock müziğinin en özgün, en cesur ve en sıra dışı isimlerinden bir tanesi Hayko Cepkin. Elektrik projesiyle Türkiye kapsamında turneye çıktı ve işte bugünkü durağı Bursa.

İzmir, Antalya, Samsun, Adana, Gaziantep ve şimdi Bursa, sonra İstanbul. 24 Ekim gecesi İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta finali yapacak elektrik projesinin Hayko Cepkin. Bu özel turnede Hayko Cepkin'in bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı ve daha yüksek enerjili bir boyutta izleyecekmişiz. Yıllardır benzersiz vokali, sınır tanımayan performansları ve unutulmaz konserleriyle dinleyicisini farklı dünyalara sürüklüyordu. En son yine yazın Bursa'da bir senfoni orkestrasıyla konser vermişti. Şimdi orkestrayla yollarını ayırdı, bambaşka bir prodüksiyonla geliyor Bursa'ya bu akşam. Konser saat 21'de başlayacak Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Biletlerse bu bilette, biletini al da ve Biletix'te. Son biletlerdir, haberiniz ola. Bir

Derya Bedavacı'yı tanıdığımız ilk şarkıydı Yıllanmış Eşya. Yıllar geçtikçe ne kadar tersini, şarkılarını değiştirmiş olsa da o da popta çok güzel yakışıyor kendisine. Arada böyle sürprizler de yapması dileğiyle diyelim. DJ Tamer Kıvanç, Esra Güner, Sansel Doğanay ortak çalışması, bir Sezen Aksu şarkısı, Kaderim.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

Bu akşam Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Hayko Cepkin konseri var. Bir stand-up ki Gökhan Ünver'in çok tanıdık adlı yeni gösterisi. Yine bu akşam saat 20'de Podyum Sanat Mahal'de olacak. Kahkaha severler için. Ya da bir anlamda tiyatro severler için. Bu gösterinin biletleri de bu bilette ve biletini al da son biletler haberiniz ola.

Kıvrılsa da tütünümün dumanı, elimdedir şu aklımın düğümü.

Asım Aralman'ın şarkısı Bağrı Yanık Dostlara. Sigaramın Dumanı Erdem Yener yorumuyla geldi radyolara. Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Doğan Akdoğan'la polisiye bir komedi. En kaotik hali One More. Karanlık bir köşk, yerde bir ceset, şüpheli bir uşak, acılı bir dul eş ve olayı çözmeye kararlı bir dedektif. Her şey klasik bir cinayet hikayesi gibi başlıyor. Ancak biri One More dediği anda oyun yeniden kuruluyor. Sahnedeki herkes, hatta seyirci bile bu giderek büyüyen kaosun bir parçası haline dönüşüyor. Sezonun yeni komedi oyunu One More yarın akşam saat 20.30'da Merinos'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük, yani Osman Gazi salonunda. Son biletler kalmış yine arkadaşlar. Aslında başlangıçta Orhan Gazi salonunda yapılacaktı bu etkinlik. Ama görünen ilgiyle büyük salona alındı. Yarın akşam saat 20.30'da Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde.

0: Yaz boyunca gösterimlerine devam eden Aspera sahne yeni sezonda da ilgi gören oyunlarını sahnelemeye devam ediyor bizlere. Kocasını pişiren kadın Debbie Sitin yazdığı, Eray Soykan'ın yönettiği oyun Eda Çelik, Elif Soykan ve Alper Boğatemur tarafından sahneleniyor. Yarın akşam saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. Ajda Pekkan, Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda yarın akşam saat 21'de. Destan, Hayal Kahvesi'nde saat 22'de. Sahne alacak isimler yarın akşam iki farklı mekanda, iki farklı konser gerçekleştirilecek Bursa'da. Hafta sonu etkinliklerinden henüz bahsetmeyeceğim. Yarın da var biliyorsunuz program. Ama plan program yapmak isteyenler varsa hafta sonuna dair. İki alternatif sunayım sizlere. İkisi de Merinos'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde. Orhan Gazi Salonu'nda Salih Bademci Sesler adlı oyunla. Osman Gazi Salonu'nda Ecem Erkek. Tek kişilik oyunu Kara Kız'la Bursa'da olacaklar.
1: Öpücük benden olsun.
0: Ayrıntılar yarınki programda. Şimdi Gaye Su Akyol ve şarkısı Vurgunum Ama Acelesi Yok.

Yavaş yavaş geldik bugün de programın sonuna. Son iki şarkıyla bugünlük de veda edeceğiz. Yarın haftanın son programında aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Son iki şarkımdan ilki Oğuzhan Koç'tan gelecek, Kendime Sardım. Ardından da Funda Arar bir Ümit Sayın şarkısıyla Ben Tabii Ki diyecek radyoda. Şimdilik iyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı, kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

yatsın yanıma, sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bile bile sen bir kahraman, ben bir hikaye, olamadık yine.

Hocam desin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Yaşandı her şey, hem sana hem bana.
1: Bursa Radio S.

Radyo F. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var akıllanmaz, aşk ile dolmayınca durmaz.